hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Sıradaki şarkı 24 saat durmadan reel satan arkadaşına gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

gidene. İltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim. Kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

0: Mustafa'nın Aslan Han.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
3: Seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
2: Sus kız Allah seni.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Aras kardeşini bulmak için yeni belgelerin peşinde.
1: Dosya mı sunacaksınız?
2: Gerekli gördüklerimi not alacağım.
1: Sonra ne oluyor dosyalara?
2: Arşivime kaldırıyor.
1: Eskileri de mi?
0: Leyla'dan Teoman'a duygulandıran destek.
1: Hep kendimi sorguluyordum. Babam benden neden nefret ediyor diye. Meğer bu yüzdenmiş.
3: Senden nefret eden kişi beni de kaybetmiş demektir. Çünkü ben kardeşimden asla vazgeçmem.
0: Aras'ın eline geçen sürpriz ses kaydı nelere sebep olacak?
4: Küçük kuş yuvasını ara.
5: Sana bu şarkıyı en son kim söyledi?
4: Abim söyledi. Aras.
0: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul ve Ankara açık güneşli, sıcaklık 34 derece. İzmir güneşli 35, Antalya güneşli 34, Trabzon açık güneşli 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Note

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul ve Ankara açık güneşli, sıcaklık 34 derece, İzmir güneşli 35, Antalya güneşli 34, Trabzon açık güneşli 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Şavşat. Artvin'in doğal güzellikleriyle tanınan ilçelerinden biri olan Şavşat, özellikle Karagöl çevresiyle kamp ve karavan rotalarının dikkat çeken duraklarından biri. Ormanlarla çevrili göl manzarası ve sakin atmosfer, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam oluşturuyor. Sessiz ve dingin bir doğada tatil yapmak isteyenlere Şavşat rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
5: hayata. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul ve Ankara açık güneşli, sıcaklık 34 derece. İzmir güneşli 35, Antalya güneşli 34, Trabzon açık güneşli 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: Aras, kardeşini bulmak için yeni belgelerin peşinde.
3: Dosya mı sunacaksınız?
4: Gerekli gördüklerimi not alacağım.
3: Sonra ne oluyor dosyalara?
4: Arşivime kaldırıyor.
3: Eskileri de mi?
2: Leyla'dan Teoman'a duygulandıran destek.
3: Hep kendimi sorguluyordum. Babam benden neden nefret ediyor diye. Meğer bu yüzdenmiş.
5: Senden nefret eden kişi beni de kaybetmiş demektir. Çünkü ben kardeşimden asla vazgeçmem.
2: Aras'ın eline geçen sürpriz ses kaydı nelere sebep olacak?
6: Küçük kuş yuvasını ara.
7: Sana bu şarkıyı en son kim söyledi?
6: Abim söyledi. Aras.
2: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
8: Reklam.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
14: Turkcell'le bağlan hayata.
15: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

0: Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et.
1: Malum cumartesi günüyle beraber yurt genelinde merak edilen hava durumuna baktığımda ülkemizin özellikle kuzey doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Endişe edecek bir durum yok. Yağış gözükmüyor cumartesi, yani bugün için. Aynı zamanda da sıcaklık da mevsim normallerinde seyrediyor. Tadını çıkarmakta fayda var. Sevdiğiniz yıldızlar da gün boyu size eşlik etmeye devam ederken, diyorum ya dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz diye. O isimlerden Murat Boz, en yenisi Yaratuz'la müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Gözüm

0: Sabahları keyifli tatiller herkese. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 13.900

Popüler müzik listelerinde yeni yapımların bir bir karşımıza çıktığı bu yaz mevsiminde tam da geride bıraktığımız bayram arifesinde aslında bizlerle buluştu şarkı. Şarkının da uzun zamandır almaya hasret kaldığımız bu yazılı bayram tebrik kartlarıyla bize gelmesi de bir hayli manidar oldu. Derinde bir anlamı var ve şarkıda uzun zamandır yol yürüdüğü söz yazarı ve besteci Murat Güneş'le bu kez vokal olarak yan yana geldiğini görüyoruz. Baktığımda kimden bahsettiğimi çoğumuz da anımsadı. AI destekli klibi yine İstanbul'un Nadide semtlerinde retro havasıyla karşımıza çıkıyor. Gün boyu Dream Türk ekranlarında da izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Şimdi psikedelik ve biraz da retro havası bulunan o söz konusu olan şarkı. Yoncalo'da Murat Güneş ikilisi ve İncir Ağacı burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

Stüdyoda de popüler müziğin hit ve yeni isimlerini birbiri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Stüdyoda kapsamında kendi yerinde bizleri ağırladı ve onunla çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Nisan ayında da Kafa Yüksek, Kalp Kırık isimli albümünü bizlerle buluşturdu. Kimden bahsettiğim çoğumuz anımsayacaktır. Şimdi aynı zamanda sözlerine baktığımda hem kendisinin imzası var hem de Umut Yaşar Sarıkaya'nın ortak imzası yer alıyor. Ve şarkı da bir hayli popüler müzik listelerinde ivme kazandı. Bestede de Bülent Özdemir imzasını görebilmek mümkün. Kimden bahsettiğim çoğumuz anımsayacak. Ağırbaşlı Serseri isimli şarkısıyla söz konusu olan Sıla burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Yazdım.

0: sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
11: Kamu spotu.
12: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
13: İmza Sevinç Aksu.
12: Lösev hayat verir.

0: Radyo D'de yine farklı konseptler sizlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Hafta ortası veya hafta sonu bizim için hiç fark etmiyor. O konseptlerden biri de sıradaki şarkı konsepti. Hani böyle geçmişe baktığımızda derdik ki radyo başında sıradaki şarkı şu an kendini böyle hissedene gelsin. Sıradaki şarkı bana gelsin veya sana gelsin diye. Bu kez mottoları siz belirliyorsunuz. Gerek Radyo D'de WhatsApp hattı 0549-204-0104'ten ya da Radyo D'de 104 Instagram sayfamızda paylaştığımız postların altına yorum olarak sıradaki şarkı kime gelsin? Bu mottoları bizlerle paylaşıyorsunuz. Biz de o mottoları alıyoruz. Sıradaki şarkı konseptiyle sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi mottolarını sizlerin belirlediği zaman Radyo D'de bu hafta sonu tatilinde sıradaki şarkıyı birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı eski fotoğraflara bakıp sessizleşenlere gelsin.
2: Radyo D hayatın içinde.

0: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Şavşat. Artvin'in doğal güzellikleriyle tanınan ilçelerinden biri olan Şavşat, özellikle Karagöl çevresiyle kamp ve karavan rotalarının dikkat çeken duraklarından biri. Ormanlarla çevrili göl manzarası ve sakin atmosfer, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam oluşturuyor. Sessiz ve dingin bir doğada tatil yapmak isteyenlere Şavşat rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Reklam.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

kıymetli manifesti Ajda Pekkan'la yan yana geldiği hileliyle geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızları bu hafta sonu tatilinde de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi 10 Temmuz'da yeni şarkısının kısa kesitlerini daha ilk yayınladığı andan itibaren dijital platformda kısa kesitler büyük bir viral dalga yarattı ve yayınlandı.

da popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. O isimlerden biri oldu. Yine arda arda stüdyoda da ağırlamıştık ama geçtiğimiz günlerde yine yeni çalışmalarıyla karşımıza çıktı. Kaçıranlar varsa podcast kayıtlarını da dinleyebilir. Doğu Svek ve onu o sevdiğimiz Kamuran Akkor'la bir an yana geldiği cover çalışması Güldüğüm Fotoğraflar şimdi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: Reklam.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
0: Reklam.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Şarkılarının yanı sıra özellikle şık giyimiyle de ilgiyi üzerine çeken bir isim. Hayranının sosyal medya hesabında ona yapmış olduğu tam bir plaza çocuğu kombini, kurumsal hayat seni bekler diye yapmış olduğu yoruma istinaden beni plaza çocuğu ilan ettiler ama aslen semt çocuğuyum, Beyoğlu'nun arka sokaklarından geliyorum diye açıklamasıyla da magazin gündeminde yer alsa da onu şarkılarıyla benimsedik. 4 şarkılık mini albümünü de geride bıraktığımız 17 Temmuz'da bizlerle buluşturdu ve bu mini albümünün sevilen şarkısı Hazırım İnan Kaybolmaya ve aynı konudan bahsediyorum. Mert Demir şimdi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

Ve maskülen tavrıyla da bir hayli esprili sözleriyle de ilgiyi üzerine çekiyor. Yine geçtiğimiz günlerde çenesinin magazin gündeminde verdiği röportajda görüntülemelerde sivri çıkmasından dolayı böyle bir dolgu mu olur çenemde? Çenemi tamamıyla bir sinek ısırdığı için böyle oldu aldığım bir konserde diye cevaben hayranlarıyla paylaştığı ama bizim şarkılarıyla benimsediğimiz deli dolu bir isim İrem Derici'den bahsediyorum. Yine geride bıraktığımız Haziran ayı bizlerle buluşturdu. Olay Mahalle adını verdiği albümünün sevilen şarkısı Durum Çok Acille. Radyo D104'te.

0: dakikalar sonra Radyo T'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Aygün Aydın'la günaydın.
2: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
3: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
2: Ay canım beğendim ya. Radyo D'desin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Bugün getir büyükte 1 kilo patates 29 lira, dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere

şarkı var ki düşünün bir anda fenomen hale geldi. Ve hiçbir zamanda şu son dönemde eskimeyen şarkılardan biri diyebilirim popüler müzik listelerinde. Şimdi şarkının da tanıtım ve stüdyo aşamasında verdiği bir röportajda aslında gerçek hayatta çok zorlu, kalbini kıran bir ayrılık süreci geçirdiğini ve bu süreçten dolayı da yine bu şarkının da tam üzerine geldiğini, çok da sevdiğini dile getirdi. Söz yazarı Şevri imzalı ve aynı konudan bahsediyorum. 8. stüdyo albümü adının baş harfini taşıyor ve bu albümünde o söz konusu olan bir anda da viral haline gelen Ara Beni isimli şarkısıyla Hadise Radyo D'de.

0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızlar sizlerle buluşmaya devam ederken 10 yıllık uzatmalı sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde nişanlandı ve dünya evine girme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Asil Gök'ten bahsediyorum. Aynı zamanda Derya Ulu ile beraber çalışmaya da devam ediyor. Yol arkadaşı, hayat arkadaşı da olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ne oldu böyleyle? Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Benim o...

0: Sabahlarından sıradaki şarkı konsepti mottolarını siz belirliyorsunuz. WhatsApp hattı 0549 204 0104'ten bizlere ulaştırıyorsunuz mottoları. Ya da Radyo D104 Instagram sayfamızda paylaştığımız postların altına yorum olarak bizlerle yine buluşturuyorsunuz. Biz de o mottoları seçiyoruz. Sıradaki şarkıyla sizlerin karşısına çıkarıyoruz. Eğer hazırsanız zaman şimdi mottolarını sizlerin belirlediği Radyo D'de sıradaki şarkıyı birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı kendi kendine konuşanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayat.

0: Dakikalar sonra Radyo D'de En İyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-23.

0: kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Hafta ortası haricinde de hafta sonu birbirinden renkli programlarıyla bir başka geçiyor. Radyo Dedo programlardan biri de müzik eleştirileri, arşivciliği, yazıları ve araştırmaları ve imza attığı belgeselleriyle de yine popüler müzik sektörünün tanınmış isimlerinden biri diyebilirim kendisi için. Yavuz Hakan Tok'tan bahsediyorum. Konuk bölümlerine ve zengin içeriğine sahip Yeter Ki Müzik Olsun isimli sıra dışı programı malum bugün günlerden cuma. Her cumartesi saat 20'den 22'ye Radyo D'de sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bu programı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu hatırlatmanın ardından bu kez Cem Belevi Sevme Diyor isimli şarkısıyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Adım kaybı.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Radyo D dinleyenler bir hayli şanslı çünkü hafta boyu aynı zamanda yaz boyu hatta yıl boyu Radyo D dinleyenler kazanmaya devam ediyor. Yapmanız gereken çok kolay. RadyoD.com adresinden bizi takip etmek, bir de aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı da takip edin. Radyo D 104 Instagram, Facebook ve X hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberlerine istinaden kazandırmaya başladığımız duyuruları da yine buralardan yapmaya devam ediyoruz. Bir de yapmanız gereken tek şey kulağınızı dört açıp Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemek. Belli mi olur? Belki de Radyo D'nin o sürpriz hediye çekleri ve konserlere sürpriz davetiyeler her an senin olabilir. Sezen Aksu Aşk Dansı'yla şimdi Radyo D 104'te.

0: Bir hafta sonları keyifli tatiller, dakikalar sonra hiçbir yere ayrılmayın. Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Radyo D.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: gel çok karışığım gel.
1: Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğin en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı. Radyo D Top 20 listesi her cumartesi saat 15, tekrar pazar saat 12'de Fatih Usta'nın sunumuyla radyonuzda. Ve bakalım bu hafta Radyo D Top 20 listesinde kaç numarada yer bulacak? Merak edilen bu sorunun cevabı için kulağınız burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olsun. Buray ve tam benim tipim şimdi radyomda. Sanırım.

0: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Radyo D. Radyo D Top 20. 20 numara, 10 numara, 15 numara, 14 numara, 21 numara. Radyo D Top 20.
1: 20 numara. Ben sana

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
4: Reklam.
5: Radyo D. Radyo D Top 20.
6: 11 numara.

0: Top 20.
1: 20 numara.
0: Radyo T Top 20'de 20 numarada Betül Demir var. Yüzlü kıyıya.
2: Yüzlü kıyıya. Varmadı garip kalbim. Süslemedim hiç. Olduğu gibi sevdim.
1: 19 numara.
0: Sıla'dan yeni şarkısı ağır başlı serseri bir basamak yükseldi. 19 numarada.
2: Odalarda. Saklandım çok.
1: 18 numara.
0: Bengü ve Ümit Sayın'dan Ya Sen Gidip De bu hafta 18 numaranın sahibi.
2: Ya sen gidip de uzaklara bensizliğe alışırsam.
1: 17 numara.
0: Reymen bu hafta listemize yeni giriş yaptı. 17 numarada Sen Var Ya.
2: Yok belki yok kaçırım. Çok olacak yine asırım of. Sen var ya sen az değilsin aşk tarifi.
1: 16 numara.
0: Ve listemizin bir diğer yeni giriş parçası Crush'tan K

0: 15 numara.
1: Mabel Matiz ve Umrum Dışı iki basamak geriledi bu hafta. 15 numaranın sahibi.
2: Yavrum bu dertler benim, ben bütün bay bay. Çekinme var da yerin çıkar, bir de sen koy.
0: 14 numara.
1: Aslanlar Doğuyor ve Berkay Top 20 listemizin 14 numarasıydı.
2: Kopar dedim kopardım, çekip seni bağrımdan. Bebek gibi uyurdum, hayattayım ağrımdan.
0: 13 numara.
1: Emir Can İrek ve Dedü Bluman düeti Sehven yükselmeye devam ediyor. Bu hafta 13 numarada.
2: Yes, o cihandan yar varsa, tabutum bin bir parça.
0: 12 numara.
1: Manifest Toz Pembe ile 3 basamak yükseldi bu

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyo D Top 20. Radyo D.
2: Reklam. Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Getir, bir mutluluk getir. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo.

0: Etap 20 listemizin 10 numarasında Blok 3 var. Yeni şarkısı Sebebi Yar. Benim hatam mı burada, benim hatam mı? Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı? 9 numara. Salih Bademci'den cover parçası Yürü Ya Kulum bu hafta yine 9 numarada.
1: Yürü ya kulum bana dokunma, iç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum sebebi sorma, belki başka bahar.
2: 8 numara.
0: Tantaşçı ve Gidişat top 20 listemizin 8 numarasıydı.
3: Bu gidişat sorun olacak, bu yara benim sonum olacak. Asa yanına ne zarar.
2: 7 numara.
0: Derya Ulu ve son şarkısı Şımarık bu hafta top 20'de 7 numaradaydı. Elif Buse Doğan'dan Yangın Yeri top 20 listemizde aynı yerini koruyor 6 numarada.
4: Özledim, epey zaman geçti üstümüzden sevemedim, başka açar
2: bana. 5 numara.
0: Yalın ve son yayınladığı duygusal şarkısı Akşamüstü bu hafta 5 numara.
5: Söz üzerime dişini yaparım.
0: Mela Betel'den Mustafa Sandal cover'ı iki tas çorba 4 numaradaydı.
2: Üç numara.
0: Sibel Can ve APO işbirliği Kıyamam bu hafta listemizde yine 3

0: 2 numara.
1: Listemizde daha önce haftalarca zirvede kalmayı başarmıştı Manifest ve Ajda Pekkan'dan Hileli. Bu hafta yine 2 numarada.
0: Numara.
1: Ve geldik zirveye. Radyo T Top 20 listemizde bir numaramız değişmedi. Bu hafta yine zirvede aynı isim var. Hadise ve Ara Beni Radyo T Top 20'de bir numara.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul ve Ankara açık güneşli, sıcaklık 34 derece, İzmir güneşli 35, Antalya güneşli 34, Trabzon açık güneşli 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Şavşat. Artvin'in doğal güzellikleriyle tanınan ilçelerinden biri olan Şavşat, özellikle Karagöl çevresiyle kamp ve karavan rotalarının dikkat çeken duraklarından biri. Ormanlarla çevrili göl manzarası ve sakin atmosfer, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam oluşturuyor. Sessiz ve dingin bir doğada tatil yapmak isteyenlere Şavşat rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: yazın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D. T-Mix.

0: Reklam.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere... Getir.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
1: Reklam.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 35, İzmir güneşli 37, Antalya az bulutlu 37, Trabzon parçalı bulutlu 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor.
2: Aras, kardeşini bulmak için yeni belgelerin peşinde.
3: Dosya mı sunacaksınız?
4: Gerekli gördüklerimi not alacağım.
3: Sonra ne oluyor dosyalara?
4: Arşivime kaldırıyor.
3: Eskileri de mi?
2: Leyla'dan Teoman'a duygulandıran destek.
3: Hep kendimi sorguluyordum. Babam benden neden nefret ediyor diye. Meğer bu yüzdenmiş.
5: Senden nefret eden kişi beni de kaybetmiş demektir. Çünkü ben kardeşimden asla vazgeçmem.
2: Aras'ın eline geçen sürpriz ses kaydı nelere sebep olacak?
6: Küçük kuş yuvasını Aras.
7: Sana bu şarkıyı en son kim söyledi?
6: Abim söyledi. Aras.
2: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
8: Reklam.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
14: Turkcell'le bağlan hayata.
15: Umran Oto Ekspertiz.
2: Fule Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 35, İzmir güneşli 37, Antalya az bulutlu 37, Trabzon parçalı bulutlu 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Şavşat. Artvin'in doğal güzellikleriyle tanınan ilçelerinden biri olan Şavşat, özellikle Karagöl çevresiyle kamp ve karavan rotalarının dikkat çeken duraklarından biri. Ormanlarla çevrili göl manzarası ve sakin atmosfer, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam oluşturuyor. Sessiz ve dingin bir doğada tatil yapmak isteyenlere Şavşat rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Şansa kalmaz işiniz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
7: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Radyo D. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: olmaz böyle şey. Eskiden çok kullanılırdı. Şarkısı bile yapılmıştı işte duyduğunuz üzere. Ama şimdilerde bu kalıbın yerini şey aldı. Yok artık. Ha bir de şu var. Şaka. Bu kalıpların, kullanımların da şarkısı yapılır bir gün. Belki de yapılmıştır, emin değilim. Yalnız bundan bir 30 yıl önce biri sonunda soru işareti olan bir şaka dese öyle bakardık. Anlamazdık muhtemelen. Dil değişiyor. Hayat gibi. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başlıyor. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Türkiye Akbayram var. Türkiye Akbayram bize Edip Akbayram'ın kızı olmayı, kendi müzik yolculuğunu ve yeni projesini anlatacak. Kavrometre köşemizde geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Tom Jones şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Tom Jones'un rüzgarı Türkiye'de epey kuvvetli esmişti zamanında. Hele ki bugün dinleyeceğimiz şarkılar. Mevzu 80'lerde, 80'li yıllar boyunca gündemimizden hiç düşmeyen milli meselemiz Eurovision şarkı yarışması var. Kimi hüsran, kimi teselli, kimi iyi kötü başarı getirmiş yarışma şarkılarımızı bir kez daha hatırlayacağız. Solistler geçidi 20 dakikalık bir nostalji fırtınası. Hiç güncel şarkılarla nostalji olur mu demeyin. Takdimcimiz Elhan Sunar, konuklarımız stüdyomuzda alkışlar ve siz radyolarının başında dinlerken olur. Ve Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta bugün Uğur Çınar'ı ağırlıyoruz. Türk sanat müziğinin yakın dönemine adını yazdırmış Uğur Çınar'la müzik yolculuğunu, Türk müziğini ve daha fazlasını konuşacağız.
1: Yeter ki müzik olsun. Yeter.

Olmaz sevgilim, olmaz bir tanem, olmaz. İnan bana, olmaz. Aşk böyle olmaz. 5 kere olmaz dese de bir nakaratta Candan Erçetin, herkesin olmazı kendine olunca hayatta bazen o olmaz demeler pek de bir işe yaramıyor. Candan Erçetin'in bunca olmazı işe yaradı mı bilinmez. Peki ya Seden Gürel'in olmazları? Olmaz dostum, olmaz dostum deyip duruşları işe yaramış mıdır? Onu da bilmiyoruz.

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun.
2: Yavuz abi merhaba.
3: Yavuz abi merhaba.
4: Yavuz
3: abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
2: Yavuz abi merhabalar.
4: Yavuz abi.
3: Selamlar Yavuz abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhabalar Yavuz abi.
3: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz abi merhaba. Merhaba
5: Yavuz abi.
6: Merhaba Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
3: Merhaba Yavuz abi.
5: Merhaba
3: Yavuz abi.
4: Yavuz
3: abi merhaba.
7: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz abi.
8: Merhaba Yavuz abi.
9: Merhabalar Yavuz abi.
4: Selamlar Yavuz abi.
10: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: Söz ve müziği Aşık Mahsuni Şerif'e ait garip, 70'li yıllarda Edip Akbayram'ın sesinden kulaklarımıza yer etmiş bir şarkıydı. Şarkıyı Türkü Akbayram'dan dinledik. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz Abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz Abi diyecek?
1: Merhaba Yavuz Abi, ben Türkü Akbayram.
0: Merhaba Türkü, nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Türkü, sohbete gariple başlamak istedim çünkü hem ben çok severim bu şarkıyı hem de yıllarca babanın sesinden dinlediğimiz bu şarkıyı senin sesinden duymak ilk dinlediğinde beni bir hayli duygulandırmıştı açıkçası.
1: Evet.
0: Edip Akbayram'ın kızı olarak dünyaya gelmek, üstüne isminin de türkü olması. Sanki kader çizgin müzikten yana çizilmişti değil mi? Ne dersin?
1: Tabii tabii. Kaçınılmaz bir son gibi yani. Çok da uzağa gidemedim ismimden zaten. Yani benim yapı taşlarım hakikaten ismimle oluşturuldu diyebilirim. Ama tabii geniş bir müzik zevkim var. Tabii ki biraz özgün müzik ve türkülerle dolu bir ailede ve öyle bir geçmişle büyüyüp harmanlandım. Ama oldukça geniş de bir müzik zevkim var. Sadece kendimi o tarafta sınırlamıyorum elbette.
0: Muhakkak. Peki şimdi bazı ünlü anne babaların çocukları hani onların yaptığı işi reddederler, kendilerine farklı bir yol çizmek isterler. Sen de öyle bir dönemden geçtin mi?
1: Geçtim ama bunu reddederek geçtiğimi söyleyemeyeceğim. Ben her zaman çok meraklı bir çocuktum. Yani hala da çok meraklı bir insanım. Her şeyden böyle denemek ve her şeyi kendime sevdiğim yani. Beni çeken şeyleri kendime katmayı her zaman çok sevdim. O yüzden ilkokuldan sonra zaten konservatuara gittim ama konservatuara giderken kendi eğitimime de devam ettim. İşte onları birbirine harmanladım. Bir yandan Türkiye'nin iyi şirketlerinde çalıştım ama bir yandan sahneye çıktım.
0: Hı hı.
1: Bir yandan bir yerleri yönettim ama müzik hayatımda hep en top noktada oldu gibi. Dolayısıyla birçok şeyi bir arada yürütürken ama müzik her zaman baş köşede vardı. Onu inkar etmek değil, müziği böyle başa koyup her şeyi de onunla beraber harmanlamak gibi diyebilirim. Öyle geçti hayatım ve öyle de geçiyor.
0: Peki bir taraftan da bir sorumluluk, bir ağırlık hissediyor musun soyadından dolayı?
1: Hissetmez olur muyum? Yani o öyle bir ağırlık ki onu herhangi bir kelimeyle anlatabilmem mümkün değil. Ya bir şey yaparken 99 kere düşünüp %5 hareket edebilmek falan gibi bir yere getiriyor sizi tabii ki o soyadı ve taşıdığınız o sorumluluk. Yani en azından ben öyle hissediyorum.
0: Tabii bir de Edip Akbayram hem geniş kitleler tarafından çok sevilen hem de bir duruşu, bir tavrı olan bir müzisyendi.
1: Tabii ki tabii ki. Yani dediğim gibi inanın mesela bir fotoğraf bile paylaşırken bazen 100 kere düşünüyorum. Ya bir dakika, ben şimdi yani kendi doğal bir anımı, evde kızımla yaptığım komik bir şeyi, ne bileyim işte suya atlarken falan, yani bir şey ne yaparsam yapayım, o her zaman kafamın arka planında, bir dakika doğruyu mu yapıyorum, bir şey yaparsam aman yanlış anlaşılır mı, bir zarar verir miyim gibi. Yani bazen aslında gerçekten kendinizi yaşamaktan ve ortaya koymaktan çok başka bir şeyi ortaya koymak, öne koymak, onu öncelik yapmak durumunda kalmak gibi bir his diyeyim bu sorumluluk. En azından bende öyle tezahür ediyor.
0: Ama yine de çok gurur verici bir şey olsa gerek.
1: Çok, elbette. Yani küçükken şeyi hatırlıyorum mesela. Şimdi tabii isim vermeyeceğim ama işte babama şey diyordum. Ya baba, işte ya benim babam şu olsaydı diyordum. Ya iyi ki sensin babacığım falan diyordum böyle. Yani çocukken ve ilkokuldayken böyle ifade edebiliyordum. Sonra tabii ki onun aslında gurur olduğunu daha sonradan anladım. Tabii ki çok gurur verici bir şey.
0: Peki az önce de konuştuk, sen çocukluğundan beri müziğin içinde yoruldun, eğitimini aldın. Ama 2018'de ilk şarkını yayınladın ve Akbayram soyadı bu defa seninle müzik listelerine girdi. O zaman bu zamanda şarkılar yayınlıyorsun, sahneye çıkıyorsun bir taraftan. En başında nasıl bir yol çizmek istemiştin kendine? Sence o yolda yürüyor musun şu anda?
1: Ya şöyle, evet yürüyorum ama şöyle bir dakika, en başında aslında o yolu çizmedim. Yani en başında 20'lerimin başındaydım ve çok korkuyordum. Gerçekten çok korkuyordum. İşte burası kurtlar sofrası falan. Aslına bakarsanız anne ve baba da beni böyle çok arkamdan itip sırtımı sıvazlamadılar yani müzik konusunda. Çünkü ben klasik müzik eğitimi aldım ve hatta bunun aksine bana hep şey dediler. Ya işte Türkücüğüm, canın istediğinde gelsen benimle sahneye çık, işte bir şeyler yap ama Hani bunu böyle hobi olarak yap. Yani sen her zaman işte altın bileziğini tak ve öyle yürü falan diye de büyütüldüm bir taraftan. Ama benim içimde acayip önlenemez bir hani dürtü vardı. Yani işte sahnede olmak, şarkı söylemek, tek başıma yapmak, istediğim şeyleri yapmak. Bu arada hiçbir zaman istediğim şeyleri tam olarak yapamadım. İşte tam olarak da o omuzlarımda hissettiğim o sorumluluktan dolayı. Yavaş yavaş yapabiliyorum. Yani aslında 40 yaşındayım ve daha yavaş yavaş açılabiliyorum. Kendimi yavaş yavaş ortaya koyabiliyorum bir de diyebilirim. Yani çünkü hakikaten babamın duruşu, yani onu çok çok anlatabiliyorum değil mi? Ya da anlatamıyorum ama hissedebiliyorsunuz değil mi? O çok, çok farklı yani. Bir yerde. Ve çok benim böyle hani şey gibi, inci gibi korumam gereken de bir şey olduğu için böyle çok temkinli ve yavaş hareket edebildim bu zamana kadar aslında.
0: Peki bu da şununla mı ilgili? Şimdi diskografine bakıyorum. Öyle güncel müzik, işte moda akımlar falan yok senin söylediğin şarkılarda. Bu az önce bahsettiğin sorumluluk duygusundan mı kaynaklandı, yoksa zaten sevdiğin bu muydu senin?
1: Ya aslında biraz sorumluluk duygusundan da kaynaklandı diyebilirim. Ya gerçekten böyle beni ortadan ikiye bölseniz, böyle sol yanım diyeyim, türküler. Ya bunu zaten kim nasıl inkar edebilir kendini bilmiyorum. Yani biz bu topraklarda doğup büyümüş insanlarız, çocuklarız. O ailelerin çocuklarıyız ve bizim bir özümüz var. Yani gerçekten onunla yoğrulduğumuz ve onlar türküler aslında. Yani Anadolu tabii. Türküler. Yani işte Mahsuni, Neşet Ertaş'ı, ne bileyim Aşık Veysel'i, daha günümüze gelelim Cem Karacalar'ı, babamı. Yani nasıl zaten barındıramayız ki bir tarafımızda. Hakikaten beni ikiye bölün, sol yanım tamamen buraya ait. Yani benim günümün içinde mutlaka inanın bir türkü vardır. Ya da birkaç defa vardır. Çocuğuma da yani arabaya bindiğimde mutlak suretle bir Cem Karaca açarım, dedesini zaten biliyor. Mahsuni açarım. İşte bir Nazım bestesi, yani Nazım'ın dizelerini yazdığı ve bestelendiği bir şarkıyı açarım. Ama bir diğer yanımda tabii ki popüler kültüre de ait. Yani günümüzün müziği neyse. İşte bir yanım arabeske de ait. Türk sanat müziğini de çok severim ama popüler kültüre de ait bir tarafım var ve onu da çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Ve sonra biraz ya bu müzik yolculuğunda ilerlediğimde şunu fark ettim. Ya evet, çünkü bunu seviyorsun ama sen bunu da seviyorsun. Yani sevdiğin şeyleri yapabilirsin. O yüzden kabul etmem biraz zamanım aldı. Tam da Akif'le yaptığımız şarkı aslında böyle de bir döneme denk gelen böyle bir durum.
0: Evet, birazdan o şarkıdan da bahsedeceğiz zaten uzun uzun. Ama önce az önce dinlediğimiz Garip Sen'in 2005 yılında yayınlanan Ustalara Saygı albümünden bir şarkıydı. Az önce Nazım Hikmet dedin, bir Cem Karaca şarkısı var Nazım Hikmet'in dizelerinden bestelediği Cem Karaca'nın.
1: Evet, Mavi Liman.
0: Evet. Onu albümünde sen de seslendirmiştin. Hadi onu dinleyelim şimdi, sonra albüm üstünde biraz konuşalım istiyorum.
1: Tamamdır.

0: Nazım Hikmet'in Mavi Liman şiirini Cem Karaca bestelemiş ve söylemişti. 1987 yılında şarkının Türkü Akbayram tarafından seslendirilen bu versiyonuysa Türkü Akbayram'ın 2025 yılında yayınlanan Ustalara Saygı adlı albümünde yer alıyordu. Türkü Akbayram bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Yavuz Abi köşesinin konu. Türkü Ustalara Saygı albümünü biraz anlatır mısın bize?
1: Tabii benim uzun zaman, yani benim uzun zamandır demeyeyim ama yani kendimi bildim bileli dinlediğim ve hep söylemek istediğim ama çok da imtina ettiğim yani söylerken. Çünkü bunlar gerçekten çok değerli, nadide eserler. Kendi sesime yakıştırdığım, kendi yorumumu katmak istediğim, kendi namelerimle var etmek istediğim bazı şarkılardı. Bu albümde bir araya getirdim. Aslında bunların hepsi zamanda tek tek yayınlanmış şarkılardı farklı zamanlarda ama biz bunları sonra toplayıp bir albüm haline getirdik. Tabii ki hepsi de çok usta isimlerin eserleri. Dolayısıyla yani dediğim gibi çok söylemeyi sevdiğim ve kalbime çok dokunan, kendime de nacizane yakıştırdığım şarkılarla seslendirdiğim eserlerin olduğu bir albüm diyebiliriz. Aslında dediğim gibi yani parça parça yayınlamıştım ve sonra biz bunları neden bir araya toplamıyoruz dedik ve bir araya toplayarak da bir albüm olarak yayınladık.
0: Peki hayallerin var mı müziğe dair? Mesela bir gün mutlaka yapmak istiyorum dediğin bir proje var mı?
1: Tabii ki var, yani herkesin hayalleri var, benim de var. Ya ben aslında biraz daha global, böyle şu anda kim derseniz belki bir isim söyleyemem ama global olarak böyle müziğimizi de tanıtabileceğimiz bir, belki çok ünlü bir isimle bir düet yapmak olabilir veya bir enstrümanistle bir şarkı, bir eser seslendirmek olabilir. Yani aslında gerçekten daha global ölçekte işler yapmak çok büyük hayalim. Tabii ki buna dair ufak tefek tanımlarım da var ama hani şimdi bir isim hani vermek gibi demeyeyim ama hakikaten global, yani hani Türkiye'nin de sınırlarını aşmış bir ölçekte müzik yapmak gerçekten en büyük hayallerimden biri.
0: Eskiye nispetle şimdilerde böyle şeyleri yapabilmek, en azından hayal edebilmek bile çok daha kolay aslında. Bir gün olur belki, neden olmasın?
1: Tabii tabii, yani çünkü sonuçta artık sosyal medya var ve yaptığınız her şey görünür. Yani bugün kime ulaşmak isterseniz ulaşmak çok kolay, çok hızlı. Kendinizi göstermek ve tanıtmak da bir o kadar hızlı ve kolay. Benim de bu konuda biraz şansım da var. Yani tabii bugün yaptığım işleri konuşuyoruz ama benim şu anda 2027'nin neredeyse ilk yarısına kadar yapacağım tüm işler planlı diyebilirim. Çok güzel isimler var, özel isimler var beraber şarkı söyleyeceğim. Biraz da tabii işte bu camianın içinden gelmek, o insanları tanıyor ve onlara dokunabiliyor ve onlara yaklaşabiliyor olmak da benim en büyük şanslarımdan bir tanesi herhalde.
0: Evet, peki geçtiğimiz günlerde Akif Alkan'la bir araya geldiniz ve birlikte bir şarkı kaydettiniz. Ki biz Akif Alkan'ı hem Mavi Gri grubundan hem de solo çalışmalarından tanıyoruz. Şarkının adı Güzel Kadınlar Bile Bazen Üzülüyor. Enteresan bir ismi var.
1: Evet,
0: Nedir bu şarkının hikayesi? Nasıl ortaya çıktı bu işbirliği?
1: Aslına bakarsanız şöyle, biz yine şu anda bir projeye başladık bu şekilde ve Akif'le yaptığım şarkı bunlardan ilki diyebilirim. Ondan bir iki ay sonra da başka bir isimle başka bir iş çıkacak. O projenin ilk ismi Akif. Ben şöyle bir proje yaptım, Ev Sahnesi, ve bunu da Instagram'da yayınladım. Orada da çok tatlı ve ünlü konuklarım oldu. Akif de beni kırmayıp oraya gelmişti ve Akif'le o şekilde tanıştık. Daha sonra hep o gün de karar vermiştik beraber bir şeyler yapalım diye. Böyle konuştuğumuz bir zamanda ben aslında Akif'e bambaşka bir şarkı teklif ettim. Gel bunu beraber okuyalım, hani senin de hiç tarzın olmayan bir şarkı. Tamam dedi. Tam biz böyle karar verirken, o mu olsun bu mu olsun derken, ya Türkiye benim 2-3 tane bestem var. Benim bestelerimi bir dinlemek ister misin dedi. Çok sevinirim dedim. 3 tane şarkı dinledik. 3'ünü de çok beğendim. Ama bu en böyle hani gerçekten ısındığım ve böyle beni etkileyen şarkılardan biri olmuştu. Şarkının ilk adı Misafirperver'di bu arada. Güzel Kadınlar Bile Bazen Üzülüyor daha sonradan geldi. Bir baktık böyle işte şarkının içinde aslında çok vurucu bir cümle var, yani güzel kadınlar evet, bile bazen üzülüyor. Hepimizin hayatının içinden bir cümle üstelik. Özellikle biz kadınların. Dedik ki neden bu olmasın? Bu da Akif'in fikriydi bu arada. Yani biz aslında bambaşka bir şarkı okuyacakken Akif'in bestesini düet yaparken bulduk kendimizi. Akif'in yazdığı ve bestelediği bir şarkı. Emirhan Cengiz'in aranje ettiği bir şarkı. Dolayısıyla bizi böyle enteresan bir şekilde bir araya getirdi. Ben çok sevdim şarkımızı. Umarım dinleyenler de sever.
0: E hadi dinleyelim o zaman.
1: Dinleyelim.
0: Güzel kadınlar bile bazen üzülüyor. Türkü Akbayram ve Akif Alkan birlikte söyleyecek. Onunla da sana veda edelim Türkü. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim Yavuz abi. Çok keyifli bir programdı. Çok teşekkürler. Sevgiler.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da huzurlarınıza birbirinden değerli solistlerimiz, birbirinden güzel şarkılarımızla geldik. Ben Elhan, yeter ki müzik olsun solistler geçidi programımıza. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün solistler geçidine şöyle hareketli, kıpır kıpır, neşeli bir türküyle başlayalım mı? Aysel Sezer Tüfekçi'den alınan, Nida Tüfekçi tarafından derlenen bir Yozgat türküsü. Arpa buğday daneler, aman yıkılsın meyhaneler. Terzi elin kırılsın, aman kavuşmuyor düğmeler. Bu güzel türküyü bizler için Gülşah Buzcu seslendirecek. Alkışlarınızla Gülşah Buzcu'yu mikrofon başına davet ediyorum.

Gülşah Buzcu'ya çok teşekkür ediyoruz. Solistler Geçidi'nde şimdi de bir topluluk var. 5 genç müzisyenden kurulu karambol gelecek efendim. Erdinç Can, Kuzey Deniz Yılmaz, Erol Tan Atayurt, Ege Özkozacı ve Turhan Besler. 2018 yılında bir araya gelmişler ve karambolü kurmuşlar. Topluluk bugün bize en yeni şarkısını seslendirecek. Şarkının adı Nabız Yüksek. Alkışlarınız karambol için.

Karambol topluluğuna çok teşekkür ediyoruz. Burak parçasından sonra dilerseniz şimdi bir de Türk hafif müziği parçası dinleyelim. Matmazel'i harcadılar. Hayır hayır, Aşk-ı Memnu dizisinden bahis açacak değilim. Matmazel'i harcadılar, Safiye'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni şarkısının adı. Birlikte dinleyelim mi? O halde kuvvetli alkışlarınızla Safiye sizlerle.

Safiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki solistimiz Doğukan Sarıtaş. 2019 yılında ilk teklisini yayınlayan genç sanatçımız, söz ve müziğini kendisinin yazdığı şarkıların ikisi Rain Man tarafından söylenince geniş kitlelerce tanındı. Bugün bize en yeni şarkısını seslendirmek üzere kuliste hazır. Şarkısının adı Dönüyor Dünya. Hadi onu daha fazla bekletmeyelim. Doğukan Sarıtaş geliyor. Alkışlar mıyız efendim?

Doğukan Sarıtaş'a çok teşekkür ediyoruz. Ve sıra geldi Türk sanat müziğine. Bir kızıl goncaya benzer dudağın. Açılan tek gülüsün sen bu bağın. Eminim hemen bu güzel şarkının melodisini mırıldanmaya başladınız. Güftesi Melek Hiç tarafından yazılan, bestesi Amir Ateş'e ait olan bu eser Muhayyer Kürdi makamında. Peki bu şarkıyı bize kim söyleyecek? Sürpriz bir isim. Huzurlarınızda Zeynet Salih.

0: Zines Salı'ya çok teşekkür ediyoruz. Solistler Geçidi burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Solistler Geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun, lounge'ın kapısı birazdan açılacak. Burada kalın.
0: Yeter ki...

0: Güftesi Hayri Mumcu'ya, bestesi Gültekin Çeki'ye ait Rast makamında bu Türk sanat müziği parçasını Uğur Çınar'dan dinledik. Eski dostlar. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Ve şu dakika itibarıyla Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ın kapısının önündeyiz. Şarkı eski dostları anlatıyordu ama gelin görün ki şarkının kendisi de zaman içerisinde eski bir dost gibi oldu. Nerede karşımıza çıksa bizi gülümseten, geçmişte kalmış bir dönemi, bir zaman dilimini bize anımsatan nice şarkıdan biri. Türk sanat müziği şarkıları birer eski dost mu oldu sahiden? Bunu konuşacağız ama önce Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ın kapısını aralayalım ve içeride bizi bekleyen Uğur Çınar'a bir merhaba diyelim. Uğur merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum sevgili Hakan. Sen nasılsın? Programında olmaktan onur duyuyorum. Öncelikle onu bildirmek istiyorum. Radyo D'nin çok değerli dinleyicilerine, değerli müzikseverlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum buradan.
0: Çok teşekkür ederim. Uğur, az önce senin sesinden senfonik bir düzenlemeyle dinlediğimiz eski dostlar sadece bir örnekti. Yıllardır ezberimizden düşmeyen sayısız Türk sanat müziği eseri var. Ve sen de bu eserlerin günümüz yorumcularından birisin. Evet. Ne dersin? O şarkılar bizim eski dostlarımız mı oldu artık?
1: Öyle oldu. Çünkü hiçbiri eskimiyor. Sen çok deneyimli, çok tecrübeli bir radyocu olarak bunu çok daha iyi gözlemliyorsundur. Günümüz şarkıları biliyorsunuz bir yaz dönemi kadar bile sürmüyor,
0: evet,
1: dinlenirliği. Ama bu şarkılar hiçbir zaman eskimiyor. Ben her zaman şunu söylerim, bir klasik Türk müziği solisti olarak herkes bir gün Türk müziğini keşfedecek ve sevecek.
0: Değil mi?
1: Bu benim sloganımdır. Bütün şarkılar bence Türk müziği şarkıları eski dostlarımız olarak hayatımız boyunca yüzyıllarca kalacak diye düşünüyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim seninle. Peki biraz senin müzik geçmişinden bahsedelim istiyorum şimdi. Çok dolu dolu bir müzik yolculuğun var biliyorum ama kısaca nasıl özetlersin bize Uğur Çınar'ın müzikte bugünlere gelişini?
1: Evet. Benim müzik eğitimim Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda TRT Çocuk Korosu'yla başladı. Çocuk yaşlarımda TRT Çocuk Korosu'nun bir elemanı oldum ve hocam Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden Muammer Sun'du. Onun öğrencisi olmak zaten benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdim. Burada da yine çok önemli duayen isimler birebir hocam oldu. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça, Profesör Doktor Nevzat Atlı, İnci Çayırlı, Tülüm Korman, halk müziğinde Nida Tüfekçi, Neriman Tüfekçi, batı müziğinde Demirhan Altuğ, Yalçın Tura. Bu kişiler, bu isimler çok büyük isimlerdi. Benim müzikal kimliğimin oluşmasında katkıları çok oldu. Bu anlamda kendimi çok şanslı görüyorum. Hemen o dönemlerde daha okulu bitirmeden Türkiye çapında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun bir imtihanı açıldı. Saz ve ses sanatçıları alınmak üzere. O imtihana girdim, o imtihanda başarılı oldum, kazandım. Aynı dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı yine yurt çapında bir imtihan açtı, yine sanatçı imtihanı. Onu da kazandım. Ben her iki kurumda da görev yapan devlet memurlarından bunu da övünerek söylüyorum. Her iki kurumda da sanatçı olarak görev yaptım. Bu görevlerim arasında tabii idari görevlerde de bulundum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Türk Müziği Toplulukları Müdürlüğü'nü yaptım. Atatürk Kültür Merkezi'nin genel müdürlüğünü yaptım. Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nin. Dolu dolu geçiyor günlerim diyebilirim. Üniversitede öğretim görevlisi olarak uzun süredir çalışmaktayım. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda sanatçı olduğum dönemde 5 yıl aynı dönemde radyo programı hazırlayıp sundum. Ardından TRT televizyonlarına transfer oldum. 15 yıl aralıksız TRT'de, televizyonda program hazırlayıp sundum. Dediğim gibi müziğin birçok dalında ben aslında görevde bulundum. O yüzden de çok mutluyum. Müzik her zaman var olsun. Yeter ki müzik olsun diyelim.
0: Peki hep Türk müziği miydi başından beri senin için öncelikli olan?
1: Değildi. Çok güzel bir soru sordun. Belli bir süreye kadar klasik Türk müziğiydi. Çok önemli, dediğim gibi çok büyük ustaların dizinin dibindeydim. Konserlerimiz de hep o şekildeydi Atatürk Kültür Merkezi'nde. Sonra bir gece bir karar verdim ansızın. Ben kulvar değiştireceğim dedim. Ve Türk müziğinden devlet modern pop müzik topluluğuna transfer oldum, geçtim. O toplulukta da çok önemli Türk pop müziğinin usta müzisyenleri görev yapıyordu. İşte Ferhat Livaneli, Eylem Pelit, Asım Ekren, adını daha sayamayacağım şu anda. O kadar çok isim, önemli isim. Sevingül Bahadır, evet. Cihan Okan. Türk müziği solisti de o topluluğun ben oldum. Ama nasıl Türk müziği solisti oldum? Çok sesli müzik yaparak oldum. Orkestra eşlik ediyordu bana. Yani bizim klasik sazlarımız yoktu, geleneksel sazlarımız yoktu. Batı müziği sazları eşliğinde aslında sahnede bir Sezen Aksu orkestrası vardı. Arkadaşlarımın %90'ı Sezen Aksu'ya çalıyorlardı çünkü orkestrada. Halen de o orkestrada kadrom. Sanatçı olarak görevimi o orkestrada gerçekleştirmekteyim. Keyifli geçiyor. Her şey benim gönlümün istediği gibi oluyor. Çok mutluyum.
0: Peki bu Senfonik Türk Müziği albümü bu koroyla beraber mi geldi bu fikir sana?
1: Aynen, aynen. O toplulukta okuduğum şarkıları neden dedik albüm yapmıyoruz? Yine arkadaşlarımın önerileriyle, destekleriyle. Başta Ferhat Livaneli müzik yönetmenimizdi. Albümün müzik yönetmeniydi. Göksun Çavdar, Eylem Pelit, Ufuk Yıldırım, Asım Ekren, Asım abi. Bunlar beni yüreklendirdiler ve stüdyoya girdik ve canlı kayıt yaptık biz bu albümü. Analog kayıt oldu. Bir gecede okudum ben zaten albümün tamamını. Repertuarı seçerken de geniş bir yelpaze ile hareket ettim. Hacı Arif Bey'den Nazım Hikmet'e, Zeybek'ten Dede Efendi'ye, Tango'dan Valse, çok geniş bir yelpazeyi kullandık ve dinleyiciye de ulaştığını düşünüyorum. Çünkü satışlar onu gösterdi ve plak olarak müzik marketlerde, önce CD daha sonra da plak olarak yerini aldı. En büyük hayallerimden bir tanesiydi plak zaten benim. Çocukluğumdan beri acayip plak tutkum vardı. Olmasaydı çok üzülürdüm gerçekten. Bu konuda da Bülent Forto sağ olsun, adam müziğin sahibi, bana bu güzelliği yaşattı. Kendisine de buradan huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum.
0: Peki o zaman o albümden bir şarkı daha dinleyelim şimdi. Az önce dinlediğimiz şarkı da albümden de 2010 yılında yayınlanan, evet, Senfonik Türk Müziği, Uğur Çınar'ın Senfonik Türk Müziği albümünden Yıldızların Altında'yı dinleyelim şimdi. Sonra sohbete devam edeceğiz.
1: Tabii ki.

0: Uğur Çınar söylüyordu Yıldızların Altında. Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait Nihavent makamında bu şarkı, Uğur Çınar'ın 2010 yılında yayınlanan Senfonik Türk Müziği adlı albümünde yer alıyordu. Uğur Çınar bugün Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta konuğumuz. Uğur, Türk müziğinin hep böyle tek sesli olması çok eskilerden beri hep tartışma konusudur ya. Çok sesli hale getirme denemeleri de hep olmuştur. Sen senfonik bir albüm yaptın. Peki nasıl tepkiler aldın? Yani müzik çevrelerinden nasıl tepkiler aldın?
1: Aslında benden bir Türk müziği albümü bekleniyordu. Bunu açıkça itiraf etmek durumundayım. Çünkü geniş bir kitlem var, dinleyici kitlem var. Bu televizyon programları nedeniyle oluşturulmuş bir kitleydi. Hakikaten gerçek bir Türk müziği albümü bekleniyordu. Ama ben hayatım boyunca hep şöyle düşünmüşümdür. Bizim musikimizin geçmişi yüzyıllara dayanır. Çok zengin bir musikidir. Geleneksel yapısının ve icrasının bozulmadan, korunarak, zenginleştirilerek çağdaş yorumlarla dinleyiciye ulaştırılmasını hep hedeflemişimdir. Zaten içimde öyle bir istek her zaman vardı. Bugün de var. Valla ben yaptığım çalışmadan çok mutluyum. Çok sesli olarak daha genç jenerasyona ulaşmanın kolay olduğu düşüncesindeyim. Günümüz şartlarında bu daha da artık gerekir hale geldi. Klasik Türk müziği çok güzel. Bizim tek sesli müzik dediğimiz müziğin aslında kendi içinde bir çok seslilik var zaten. Yani o kadar zengin bir musikiye sahibiz ki, dediğim gibi geçmişi yüzyıllara dayanan, 12. yüzyılda Farabi ile başlamış. Mesela Ahmet Nesimi Supudem bizim Türk müziğinin ilk bestelerinden bir tanesidir. Onun içinde dahi çok sesliliği hissedersiniz. Bunu Sezen Aksu da yıllar sonra bir albümünde okumuştu. Ahmet Nesimi Supudem'i orada da hissetmek mümkün. Dediğim gibi şu anda ben bu tarz müzikler yapmaktan hoşlanıyorum. Genç jenerasyona daha çabuk ulaşabileceğimi düşünüyorum.
0: Peki gündeminde gerçekten Türk müziği enstrümanlarının çaldığı çok sesli olmayan bir albüm yapma fikri var mı?
1: Var, var, geliyor. geliyor. Yolda, şu anda stüdyodayız. Güzel bir albüm. Gerçekten hani insanlar kendi yaptıklarını beğenirler ama benim içime sinen ve herkese ulaşabileceğini düşündüğüm güzellikte bir albüm. Sanıyorum uzun yıllardır da öyle bir albüm yapılmadı. Çünkü bana bu konuda Rubato destek verdi. Bakın sizin programınızda dilimden kaçtı diyebilirim. Söylemiyordum hiçbir yerde çünkü. Onların desteği de çok oldu bu albümde, çıkacak olan albümde. Gerçekten güzel bir repertuar, güzel bir icra ve yorum oldu. İnşallah dinleyici de zevk alacaktır diye düşünüyorum. Gönlümden o geçiyor. İlk sizde inşallah çalarız şarkıları.
0: İnşallah. İlk haberini de, albümün ilk haberini de böylece ağzından almış oldum.
1: Yani vallahi hiçbir yerde söylemiyordum. Bugün de dilimden böyle çıkıverdi bir anda.
0: Peki başka neler var gündeminde albüm dışında? Bugünlerde neler yapıyorsun?
1: Valla gündemimde bir televizyon programı var. Ama netleşmiş değil hali hazırda. Teklif var. Ben yapılmış olanı yapmaktan çok hoşlanmayan bir tipim. Çünkü yıllarca çok fazla format denedim. Hepsinde de başarılı olduk. Çünkü yönetmenim de çok

0: önemli bir yönetmendi. TRT'nin çok önemli yönetmenlerindendi.
1: Hı hı.
0: Onun da desteğiyle hakikaten çok güzel işlere imza attık. Bu sefer yapacağım işin de yine farklı olması düşünüyorum. Ve öyle bir sunum yaptım. Gelen teklife öyle bir karşılık verdim. İnşallah olumlu bir değerlendirme olur ve devam ederiz diye düşünüyorum. Şu anda önümde bir televizyon programı görünüyor albümle. Onun dışında işte sezon açılacak yakında. Bekleriz tüm müzikseverleri Atatürk Kültür Merkezi'ne. Her ay konserim var zaten düzenli olarak Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde. Dinleyicilerimizle, müzikseverlerle buluşmak en büyük mutluluk oluyor bizim için. Tüm sanatçılar için aynı şey geçerli. Benim için de öyle. Vallahi bekliyorum sizi de Hakan Bey.
1: İnşallah, inşallah.
0: İlk konsere Eylül ayından itibaren bizim provalarımız başlıyor çünkü. Ekim'de de konserler başlıyor. Yeni sezon başlıyor. Onun hazırlıkları var. Bu kadar söyleyeceklerim yani. Önümüzdeki planlarım bunlar.
1: Peki o zaman yine Senfonik Türk Müziği albümünden bir şarkıyla sana veda edelim. Unutulmaz'ı dinleyelim birlikte. Uğur çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sizi yıllardır yazılarınızla, programlarınızla, hayranlıkla izleyen bir müzisyen olarak programınızda konuk olmanın onurunu yaşattınız bana bugün.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tekrar teşekkürler ediyorum. Radyo dinleyicilerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere diyorum.
1: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.

Orijinali İtalyanca bir şarkıydı. 1969 yılında Junior Magni tarafından Sanremo Müzik Festivali'nde seslendirilmiş. Aynı yıl yazılan İngilizce sözlerle şarkı Tom Jones'un sesinden dünya çapında bir hite dönüşmüştü. Love Me Tonight. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın Cover Metre köşesinde bu hafta da geçen hafta olduğu gibi Tom Jones şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Bu şarkı zaten bir cover'dı ama Türkiye'de cover'ın cover'ı yapıldı ve Love Me Tonight farklı versiyonlarla Türkçe'ye kazandırıldı. Bunlardan birini Başar Tamer, Fecri Epçioğlu'nun yazdığı sözlerle plak yapmıştı. Ayrı Masalar.

Ertemer bu şarkıyı 1969 yılında plak yapmıştı. Aynı yıl şarkıyı farklı Türkçe sözlerle plak yapan bir diğer isimse Ertan Anapa oldu. Sözler bu defa Sezen Cumhur Önal imzası taşıyordu. Canım isterse Ertan Anapa.

Ertan Anapa, Tom Jones'un Love Me Tonight adlı şarkısını Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı Türkçe sözlerle böyle söylemişti 1969 yılında. Ondan bir yıl önce de Ertan Anapa bir başka Tom Jones şarkısını daha plak yapmıştı. Önce biraz şarkının orijinaline kulak verelim.

Tom Jones'un gelmiş geçmiş en büyük hiti. Tom Jones denince ilk akla gelen şarkı Delilah. 1969 yılında ortalığı kasıp kavuran bu şarkı Türkiye'de de çok sevilince bir dolu farklı Türkçe versiyonu yapıldı. Sezen Cumhur Önal'ın yazdığı sözlerde Ertan Anapa'nın seslendirdiği Aşkım Dillere Destan bunlardan biriydi. Aşkım.

Aynı şarkının bir başka Türkçe versiyonu ise Ömür Göksel tarafından seslendirilmişti. Sözler bu defa Aykut Sporel tarafından orijinal konusuna uygun olarak yazılmış. Dilayla, Türkçe'de Leyla oldu.

0: Mevzu 80'ler. Şinanay'da yavrum, şinanay.
1: Eurovision şarkı yarışmasına ilk kez 1975 yılında katılmış, büyük hüsrana uğramış, yarışmaya 2 yıl küsmüş, 1978'de ikinci kez katılmış, yine hüsrana uğramış, 1979 yılında ise siyasi sebeplerle yarışmadan son dakika çekilmiştik. 80'ler boyunca aralıksız her yıl katıldık ve her defasında günlerce, haftalarca hep Eurovision konuştuk. Anladınız siz onu. Mevzu 80'ler.

1980 yılında artık hüsrana uğramayalım, süperstarımızı gönderelim, kesin sonuç alalım diye Eurovision şarkı yarışmasında Ajda Pekkan'a görev verdik ve onu petrolle yarışmaya gönderdik. Ne oldu? Yine ilk ona bile giremedik. 1981'de epeyce dedikodulu, şamatalı geçen Türkiye elemelerinden Dönme Dolap adlı şarkıyla modern folk güçlüsü ve Ayşegül Adil çıktı ama sonuç yine hüsrandı.

her yıl ülkedeki bütün müzik sektörü, besteciler, söz yazarları, şarkıcılar, aranjörler seferber oluyor. Yarışmanın Türkiye elemeleri çok hararetli geçiyordu. 1984'te de öyle olmuş ve elemeler sonunda ülkeyi temsil etme görevi o günlerin gözde topluluğu 5 yıl önce 10 yıl sonraya kalmıştı. Şarkılarına da halaydı. Grup 12. oldu. O güne dek aldığımız en iyi dereceydi. En azından bir teselli ikramiyesiydi. Pek sevindik.

günleri yaşayanlar çok iyi hatırlar. Eurovision şarkı yarışmasının her safhası gazete ve dergilerde manşetti. Final geceleri ülkede hayat durur, herkes televizyon başına geçerdi. Tam bir milli meseleydi. Milli maç neyse Eurovision oydu. 1985 yılında yarışmaya Mazhar Fuat Özkan Diday Diday Day ile gitti. Şarkıyı ülkece çok sevmiştik ama maalesef maçtan yine mağlup ayrıldık. Neyse ki 1986 yılında adı sahne duyulmamış genç müzisyenlerden kurulu Clips ve Onlar grubu Haley adlı şarkıyla yarışmada ilk başarıyı getirecekti bize. İlk kez ilk ona girdi Türkiye ismi ve 9. sıraya yerleşti.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat

güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.